0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.
2: Bu dunyo o'tkinchi, bu dunyo bir ekan. Kimnidir baxt yo'qlar, kimni esa g'am. Kim hayotdan shodon, kimning ko'zinam. Besh kunlik dunyoda, besh kun dunyoda.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Umid ko'p hollarda muddati cho'zilgan ko'ngil qolishi.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Hov.
1: Ertaga konsertga tushamizmi?
2: Mani vaqtim yo'q.
1: Nimaga?
2: Chunki ertaga konsertga emas, sirkka tushamiz-ku.
1: Voy, qanaqasiga tushunmadim.
2: Chunki sirkkachi? Sher, tulki, kobra, nima deydiki? Chiya bo'ri kelibdi.
1: Hov, nima bo'pti?
2: Qarindoshlarning kelgandan keyin birov ko'rishib kelmaysanmi? Yana o'zing bilasan.
1: Hazil qilyapsizmi yana? Yorostakamiz ketyapsizmi?
2: Hazil jonim, mayli. Faqat xafa bo'lmasang bo'ldi.
1: Bo'pti, xafa qilmasangiz men ham xafa bo'lmayman.
2: Ozosh, sen bugün kötü boşkaça mısın? Boşkaça gaplaşırsan mı? Kaşım ki vardı.
1: Buldu, şimdi hiç hem gaplaşmayayım ben.
2: Ya, çünmedin Ozosh. Raşkı olma şekilde.
1: Vay tövbe, şunca yıldan beri indi ya.
2: Hiçten göre keçi akşırağı da.

syomkalar qizg'in bo'lib turgan paytda rejissyor aktyorga tushuntirib ketibdi. Shuni bilginki, bu sahnada Arslon 2 metrcha orqada san orqangdan quvlab boradi, bir 50 metrcha quvlaydi. Desa, hali qo'rqib ketgan aktyor ham Arslon ham buni bilsa kerak-a.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
3: Vay orta tinchlikmi? Kech bo'lgan nima qilib yuribsan?
2: Ey Nazo, ko'p gapirmagin, rossiyamcha o'z uyqum kelib ketyapti. Yaxshisi menga yotishga joy tayyorlab ber. Men yuvinib chiqaman, xo'p?
3: Sani ising joydami? Uyingga borib uxla, manikida nima bor senga?
2: Nima? Hali san saniki manikiga borasan, o'rta? Bo'pti, ketdim. Kelgan joyimga qaytib ham ketaveraman.
3: Ey to'xta, o'zi qittdan kelyapti-ding?
2: Menmi? Qabristondan?
3: Nima bitta yarimta so'ldimi?
2: Voy Nazo, aytsam-chi ishonmaysan-da, o'ttachi hamma o'lgan ekan.
3: Sen kızıcı keyfin aşıp kaptı orta. Bupti bar yuvunup çık. Ben senge oğlunu saptıramam.
2: Bupti. Fakat ki orta derazalan yap. Koygin taşkarı cüddeyem soğukayken.
3: Uff. Asıl zoda namıca soğuğu soğuğu diyorasın. Nime derazalan yapken bilen taşkarı ısıp kalar mıdır?
2: Nime?

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
2: Asıl Zode, anın Nargiz'i borku sınıftaşımız. Uşanı keçi kurgandım. Anca küçeyip gitiptim,
3: ha? Hanaka kılıp küçeyedi o.
2: İkkele koliye kalan tülle bile yüzü takvaptı.
3: Yoge, nakhat ki zıkını yere o birgen bose.
2: Manam şunge hayran bolip sorasam, yeri biçara macburligi dağın birgen eken. O yerini hiyonatını sezip kalıp, cancal kotarıptı. Keyin eriyam kulağım tinchiyi qosindib o'sha narsalarni olib beribdi.
3: Nima, keyin erini o'sha xushtorini ham rosa bo'plagandi?
2: Yo'q, hal berunga tegmabdi, chunki eriga qalin tirosim oldirmoqchi ekan.
3: Ha, shunaqa degan.
2: Shunaqa. Aha, aytgancha aslida-da, kecha ukang qayoqlagadir yasanib ketyotdi.
3: Yubileyga, bilasanmi, u oyimdan pul so'ragan edi. Oyim, nima qilasan dedilar. Shunda ukam nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedi?
3: Bugun sevgan qizim Maftuna bilan tanishganimizga 3 oy bo'ladi. Buni yubiley qilib nishonlamoqchimiz dedi ahmoq.
2: Iya, qanaqasiga? Axir yubiley yil hisobida bo'ladi-ku. Ularni tanishganligi bo'lsa, endigina 3 oy bo'pti.
3: Manam shunga hayron bo'lib ukamni o'zidan so'ragandim. Sizlar kattasizlar, shuning uchun sizlarda yil hisobida nishonlanadi. Biz hali kichkinamiz, shuning uchun yubileyimiz oy hisobida bo'ladi, bo'ladimi? 2 dukon.